için gene herif. Bişin kirli et nuras, önüç. Samir doğuz gıfayşın batahta skandal. Seçin gıskat beyin, bişin kirli et nuras.